beni kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

pencerenin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten.

0: Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Esta es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: It Turkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Blas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızdar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızdar. Oşondo ile trt-kırgız.com web paragızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Assalamu alaykum, hörmetli radyonuçlar. Anlatkanla TRT'nin Uyghurcha anlatışı. Bugün 2026 yılı 19. sınıfta bir şembe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçü vakti üstünken saat 4. Hörmetli radyonuçlar. Anlatışlarımızda her güne Ankara vakti üstünken saat 1'den 2'ye, Ürümçü vakti üstünken saat 4'ten 5 kişi bulgun. Arlıkta Türksat 4 ASO'nun Emrahi. Ve radyomuzun internet sayfaları www.tratuyghurcha.com ya ki www.tratuyghurcha.com internet adresleri arkalık bir hastalığına alabildi. Anlaşımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçeyim. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe bulan aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogertz'da sönü emre ve internet arkalık anlaşılı buldu. Hürmetli radyonuçlar, anlaşımızdan bugünkü cedvilde haberler, Türk dünyası, sahne sanatı, uçerek ve arkalı nakşi müzikalı katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat boyunca selam olan bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Kalimen.

Radyonuçu aziz dostlar, amde haberler anlayışlar. Bunun da Türkiye radyo neonatları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik anlayan uçurlarının selabının ortaklaşımız. Bugünkü mühim haberlerimizden seçmezmeleri tuvanıkçam. Türkiye Pakistan'daki canlı zaman bulgan terörlük hocamını katı kayıpıldı. Google gemine bir hatalık sınıfı jarayanda 3 şirketin sistemi sağa Trump, Putin'in maçı yakın Rusya'ya katılan kankilomluk yana imbargolar kanununu imzaladı. Amerika'nın İran urşu çıkımları 43 milyar 600 milyon dolarga yattı. Janubiy Afrika'da en çiçeke yukumu yeti tarqalmaqda. Putin Kiev hakimiyetinin sebep etkis niyeti yoktuğunu bildirdi. Radyo Noche aziz dostlar, emniyetinle bugünkü haberlerimizden tavsiyle mazmurlarda bolsun. Türkiye Pakistan'daki canlı zaman bulgan terörlük hücumuna katı kayıpıldı. Türkiye Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa halkasındaki bir cami atrafında izbegen kemdigen diye 31 kişi hayatından ayrılgan, onlarca kişi yaralangan terörlük hücumuna katı kayıpıldı. Dışişleri İşler Ministerliği hücumunun Kohat şehrinde cuma namazı esnasında sadır kılınganlığını bildirip, hayatından ayrılanların aile tabiatları ve Pakistan halkına taziye bildirdi. Yerli taraflarının haberlerine karşında patlayış kuş buyalgan bir avtomobil Kona Sakçı Mahallesi rayonunun kiriş darvazasına sokulgan. Sakçı taraf hayatını aygalı arasında 16 dolar hızlı küçü hadiminin varlığını Adem Bamu hücumçısını ısıyağın cemi 6 terörçünün öldürülgelikini aşkarıldı. Google gemine bir hatalık sınıfı ceryanda 3 şirketten sistemi sahikirdi. Google'un gemi namlı sünni aklının mayayla verilgen bir bir hatalık sınıfı ceryanda insanların yetekçiliksiz halda 3 şirketten sistemi sahikirlik bildirildi. Wall Street Journal gazetinin haberine karşında bu vakı Google'a tevbe bir sünni aklının insanların ayrılışsız elip bargan tünce hakirlik vakası bulup kalan. Bu sınıfını irregular bir hatalı şirket alıp bargan. Gemini bir vakada parolunu palas kılışı arkalı sistemi okurgan. Kalgan işki vakada bolsa omi uçuk ambardaki kiriş uçurlarını tepi çıkıp ulanı bir hatalı tedbirlerden ütüş için işletken. Irregular şirketi bir hatalı uçuklarından bir neçepte ilgiri tutuklanan oturdu. Google mu bu vakanı delildi. Anthropic, Meta ve OpenAI şirketlerinin sunni akıl sistemleri de mu?

0: Alamat Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Trump Xi Jinping bilan önümlü görüşü şöyle barışına ümit kılığa bildirdi. Amerika Prezidenti Trump 23. sentabr Xitayda Turisi Xi Jinping'in kutu alıqını ve onun bilen önümlü söhbet ötküzülü alıqını cekalıdı. Trump söhbette tamajını bacıları, sonuna yakil ve işgü devlet münasebetinin müzakere kılığını alıqını bildirdi. O muhbirlarının besim hakkındaki sualıga biz mu besim kılımız bize yalgan haber tarakları bağ edip cevap edi. Ama keyin sözünü düzeltti. Trump Xitay rehberler bilen arasında yaxşı münasebet varlığını, Xitay bilen münasebetlerinin ayrıca yaxşı kitu alıqını təkidilib, uçuruşunu təqazdalıq bilen kitu alıqını azgirdi. Marip krizisi, FISA neticesi tarixdiki en tüven seviyeye geçip kaldı. Fransiya, Germaniya ve Finlandiya qatarlıq dövlətlərdə oxucularının FISA neticesi tarixdiki en tüven çəkki düşüb, mütəxəssislərini enişikə saldı. Yeni döklərə qarşında Avropadakı yaşlarının üçdə biri asasi savat və matematika iqtidarından məhrum qalğan. Bu çəkinişkə oxucu yetişməslik, dərslik proqramlarındakı məsələ və əqli fəllərinin diqqətini çəkişi səbəb olğan. Germaniyada balalarının muvaffaqiyyəti ailənin iqtisadi əhvalı bilan münasibətlik bulup, bu əhval sistemini krizis deyə qaralmaqda. Dairli ciddi islahat tədbirlərini qullanışqa yüzləndi. Janubiy Afrikada MCHK yuqumi tez tarqalmoqda. Janubiy Afrikada o'tgan 5 hafta ichida 13 kishi MCHK virusi bilan yuqumlangan bo'lib, yerlik tarqalishining tizilishi haqida ogohlantirish berildi. Sergiya ministrligining ma'lumotiga bu yil jami 18 kishi yuqumlangan bo'lib, ularning ko'pchiligi erlardan tashkil topildi. Dunyo sayyo tashkilotining qo'llashi bilan yuqumni kontrol qilish uchun vaksina va dori ta'minlandi. Bu virus g'ajg'uchi hayvonlardan yoki yuqumlangan kishilardan yuqtirgan bo'lib, qattiq qizish va terida qapartma paydo qiladi. Doimiy virusning yerlik qatlamda tez tarqalishidan darak berganligi to'g'risida ogohlantirildi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Kiev hakimiyetinin tinchlik sözlerinden fakat bir niqab bulup, emniyette söhbetini halamaydı kallıqını görsürdü. Putin, NATO'nun kengi şarkılık dünyanın başka raylarına kirvat kallıqını görsürdü. O, Avrupa rehberlerinin öz hatalıklarını yuşuruş için Ukrayna'nın yemçi kulağıt kallıqını, Rusya'nın Avrupa'ya ucum kılış niyeti yokluğunu bildirdi. Putin Kiev hakimiyetinin sadır kılgan cinayetleri bilen söhbetin özgürlüğünü tutuvat kalıqını, Rusya'nın Avrupa'daki koşulları bilen münasibetini kaydın ısligi keltürüşke teyyar kalıqını kaydı kıldı. Radyo'nun ışı, aziz dostlar, yukarıda haberle aldılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri. Bugünkü programımızda bir cemiyetin senet tarihideki en hayacallık tüncü kadimige, Akdeniz'de yazılgan bir tiyatrga karap çıkımız, Şimali Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın neşir kılıngan ve bisilgan tüncü tiyatr eseri bilen tanışımız. Sahnede tüncü kadim yanırgan o tarihi sadane birlikte görüş getirişimiz. Bu sefer bizine 1909 yılığa Lefkoşa'daki Mirati Zaman Metbesi'ge ve Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyet Edebiyatı'nın küçük kalemi Keytazzade Mehmet Naim gelip barıdı. Keytazzade Mehmet Naim'nin tüncü basma eseri Sapa Yaki Tutkulluk'un Açık Akıfeti namlık tiyatr eseri bilen tanışıp çıkımız. Kıbrıs Türk Tiyatr Cemiyeti'nin ultuş hesaplandığın bu tüncü eserinin kurulurda tarihinin perde arkasını içişik tercihimiz. Kenundakta dikkatinle programımızda bolsun. Keytazzade Mehmet Naim 1857 yılı Lefkoşa'da dünyaya kelgen. O təlim tərbiyesini tuğulup ösken bu şehrinin Rüşdiye medresesi tamamlagan. 20 yaşında edebiyatka kızkışka başlagan ve tunca şiirini yazgan. 1884 yılı devlet hizmeti vazifesi bilen 8 Aralık'a bağlan Naim arkadan ayrım ayrım aldı. Adana, İstanbul, İzmir ve Bursa'da devlet hizmetini davamlaştırgan. Bir mezgilden kin öz ihtiyarlığı bilen hizmetten ayrılıp Şimali Kıbrıs'a kaytıp ketken. Aralık'a kaytıp gelgenden kin yerlik metbuatta aktif aldı orna ağan. 1892 yılı Yeni Zaman 1993 yılı Kıbrıs, onun dinkin Birlik ve 1909 yılı Mirat-ı Zaman gizlilerde şiirleri ve edebi makalları ilan kılınan. Zehra Hanım ile toy kılıp onun Galip isimlik bir oğlu ve Hadice isimlik bir kızı boğan. 1910 yılı İstanbul'a bağında devrinin aldın katadık edebiyatçıları Recaizade Mahmut Ekrem ve Ali Ekrem Belayır'ı bilen görüşken. İstanbul'un senet ve edebiyat muhitlerde köp vakit ötküzüşü onun edebi kimliği ve yazgıçılığına körnerlik derecede bir biridu. Kıbrıs Türk edebiyatıga şiir, tiyatr ve roman türlerde aldın katarlardaki asarlarını takdim kıygan dinkin, Yadigari Muhabbet, Leyla-i Visal namlık romanları bilen ve Adimi İhtiyat Katarlık hikayesi bilen devrinin edebi miraslarına zor tohpu koşkan. Tiyatr sahesi bolsa 1909 yılı neşir kılınan Sapa Yaki Tutkulluk'un Açık Akıfeti namlık tiyatrı bilen Şimali Kıbrıs Türk sahne edebiyatının tuncu basma eser örnekini yaratkan. Kinemse bu tuncu örnek eserinin tiyatr dünyası kandık tasır kösetkenlik karap çıkaylı. Hikayenin ikimede Mahmut Efendi 17'ye kirgen oğlu Sapa'nı bir paşanın kızı bilen öylep koyuşunu halaydı. Lekin Sapa bu toyu unamaydı. Mahmut Efendi ehvalını Hotun Nesime Hanım bilen sözleşken de oğlunun öyünün dedike yeni cariyesi vicdanına aşık bulup kalanlığını bildi. Mahmut Efendi közdün yırak boğan köngüldün mü yırak buldu deyip vicdanını öydün yıraklaştırmak için buludu. Sapa bolsa dadısına kettî bir tül bilen karşı çıkıp paşanın yamallıklarını sözlep verip mundak bir adamın küyoğlu buluştuğunu numus kıldığallıkını eytidu. Vicdan bu işten haber tipip ve kaygırdı. Sapa bolsa vicdanına onundan herkiz ayrılmaydıgallıkı ve paşanın kızı bilen öğlenmeydıgallıkı doğrusudu ve hedi beridu. Bu jarayanda Sapa Yoşur'un yığınlığa katmışıdı. Dostu Sakıp Bey'nin öydeki bir uçuşka sakçıla tüpeyildin keçikip kasımı yine katmışıdı. Yerim keçikici yepişip oynaydı. Nakşılarını eğitirdi. Lekin öydün ayrılgan peytede hürriyet terepdarları boğallık sebebinin Sapa ve dostları tutulup türmüge taşlandı. Sapa'nın türmüge çüşüp kılışı bilen vicdan kesel bulup yitip kalıdı. Ve keselliki kündün günge eğirlişidi. Mahmut Efendi 5 ay geçe oğlunu kutkuzuş için kalkmağın dervası kanmaydı. Vicdanını tekşürgen doktor Mahmut Efendi'ye bir yeri yok desem o işçiden kızının tüyüşep gitu vatkallıkın çüşüdü. Ahire meşruiyet ilan kılınıdı ve tutkulluğa koyup bürüldü. Sapa öyge eğer kesel haletti kaytıp gildi. Lekin vatanın kutulgallıkını ve milletinin bahtisatını köygellik için hoşallındı. Derhal vicdanının yeniği yugurup bardı. İki aşık kucaklaşıp birbirini istedi ve birlikte ölüşünün hatırcımlığı girişti.
Көргенімізді Кайтас Зады Мәхмет Найым әсірді танзимат әдебиаты да көп орын алған асаслық бір іштімайы тоқынышын ортып береді. Бұ тоқыныш оқшамаған іштімайы орындыки яшыланың тойларының айыл чонлар тәрпідің тосқылық қылынышы вә бұ әхвал кәлтіріп чықаған иғір вәйранчылықла. Театрдыки асаслық жиддичілік оғылыны зорлық білен бір пашаның қызы білен өйлендімекші болған дадының қаттилігі білен өйінің дедеке вижданға ашық боп қалған яш сапаның ирадысы ұттырысты жүз береді. Айылының бұл сыныпи қарышы вә бесім қылып арылышы яшланың тұйғыларыны нәзерге алмаған алда ұланы рои вә жисмани бір түгішік сөріш тәсвірленді. Нәтижеде зұравалық білен мәжбүри той қалдырыш вә айырылыш азабы ішкі ашықыны вейран қылды. Hikaye ictimai bisimlarının bedelini calları bilen tülügen, yaşlarının mukarrar ölüm bilen tragediyelik bir şekilde ahırlışıdı. Bir sahada tuncu kadem bisiş, tuncu iz kaldırış hemiş kıyım buldu. Lekin içilgan o tuncu yol hemiş mengülük buldu ve kelgüsü günür şaşıdı. Бүгін Шымалы Қабрис Түйік театр тарихыға нәшериятшылыққа тәқдім қылынған тұнжы әсер сүптеді қатырланген Сапа яке тұтқылықның ачық ақыветі намлық театр өз ішіге алған чұңқыр хикаяны бірлікті көріп шықтық. Тарихтық тұнжы сәхне әсілімлерге құлақ салдық. Ортақ мәдениет әсіліміздің мұшында қымметлік бір халқысын тәшкіл қылдыған бұ алдың қатадық әсер түрік дүниясы театршылықыда вә фестиваллырда Қыбрысқа вәкелі қылып кеммекте. Әгер сіз мұ бұ тарихи әсерге қызыққан болсыңыз, бәтлерін ішіп оқшыңызны, яки сәхнеді көршіңізні тәвсия қылымыз. Программамыз мұшияда ақырлашты. Келер әпті ені оқшыш вақытта, еңі пәрділәді, еңі түнч қадамләді вә театрының бірләштіріш нұрыда қайтыдың үшіш үміді білен, қайры қош, аман болғайсыз.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
17: Говорит голос Turchiei.
18: Эфирда Turchia овоза.
19: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ye Sadai Turchiei.
5: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Turchiei.
6: Gidere Diyamuriyet Turchiei.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangi radio ya?
8: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Beksıylı tınlavuşlarımız bu yuma em ahiretke aşılgan esikler baresinde habarlasamız.

Burungu yumağda ahiretke aşılgan esiklerdin ekinşisin, keram rahmet esigi bolganını aytkan edik. Kudayımız Hak Rabb'ın nav dünyaga salganı nimetler men rahmetinin ahirettin bol yağına küşlü şaat bolganını bir alimdin bildirgeni bek yarasık manelerden bir bölüktü aytkan edik. Aytılmay kalganlardan bir kesek em oyda bolgan.

İnsanlar em yanvarlardın analarının kökrüğüne salıngan ayav sezimi, em süt deyi bek yarasık, en yarayışlı gıdaman berisinin ballarının beslengeni, toyganı, ne derece keng turgan bir rahmetin kolunun daim islep turganını aşık betten körsüteli.

Aş yanvar aslandın, yanı tuğgan balasını, özü aş bolgan halde, evvel onu toyurganı, anşılaganı etti, balasına bergeni, em korkak tavuktun, şipeyini korşalap, yanını eşke sanap, itke basın kaptırganı,

Em incir tereginin özü şamırdı aşap, balları ornundakı meyvelarga süt bergeni, aşık betten sonsuz rahim bek ayavlı em yomart bir zattın namına, is körgönün aşık betten közü körgön erkimge aşkere bildiredi.

Ne ye dese yanıvarlardın, eşbir evinde ne akıl ne de fikir bolmagan. Demek bari yanvarlar, terekler em ösümlüktü, islettirgen bir Rab var. Sonsuz küşte ilimli, em hikmetli isetken, maramatlı Allah var.

sonsuz marametı, tağı, şeti yok kepte, celal mınan izzeti, azamat ululuğu var. Sonsuz celal em izzet, bari edepsizlerdi, terbiya etüdetiler. Nihayetsiz bir keram, nihayetsiz ikram tiler. Şeti yok bir rahmet, özüne tap yakışkan, iyiliklerdetiler.

Tek sosu dünyada be kıskaça ömürde sosu rahmet em kerandın milyonlardan keseginden denizden bir tamşıktay bir tököyü körüledi. Sosu rahmet em keramga nav dünya tar keledi. Em bari insanlar tap toymadan ketedi.

Demek sosu keramga em rahmetke tisli, sonu gelip tevsilmez daim bir şatlık yurtu, tağı tetimli orun bolganı keregedi.

Eğer ahiret bolmasa rahmet em ikramdın körülgön misalleri terisine kaytadı. Bari rahmet nimetler nimetlikten şıgadı, birer azap boladı.

Ölüp ketkenimiz sebep, sosunlardı ebedi, kayta köralmayak biz. Beri koldan ketiyek, dep oylanılgan üşün, beri sosu tetimler, azapka avusadı.

Eğer sosu daim yer, sonsuz ahiret yurtu, yaratılmayak bolsa edi, Navkündüzdü savlesimen tolturgan sosu kündü, aynı yok sanganday, nav rahmetli tagı, inkar etü keregiye gedi.

Nege dese bir tağa terilmey yok bolunsa, ebedi sonsuz bir yurt, ahiret yaratılmasa, sosu ayav em maramat, musibetke avusadı. İnsanlardaki suyu, kuyduruşu ot boladı. Nimetler sosu almen azaplarga avusadı. Akıl tağı uğursuz, müşe bolup kaladı. Bari tatler kötürü kıyınlıkka avusadı. Sonu sosu sonsuz üşünlüğü bir rahmet, barisi sönüp kaladı.

0: Bir Adem neşe bir kuyun konak bolup sıylansa, tağı sonda öltürülse, bir yaktan tap abes, bir yaktan su ademge, ülkön zulmü boladı. Aynı sosu misal dey, kudayımız berimizge, munşa ikram etken son, hepimiz de öltürüp bir tağa tripbese, ene sosu ikramlar, bosbosuna bir masraf, tağı azap boladı. Navbare'de kalganlardı, kelik yuma nasip olsa, ayta beriyek inşallah. Sağlıktan kalınız.
1: Nogaycha nasihatler.

0: Mikrofona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
10: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.